Geliyor da çıkabilir. Ayaştan yer çıkamazsan en son Türk geliyor markayı işe davetiyen ol. Türk geliyor markayı dönen araç çabada bak. Kurgu boşluğu geliyordan bak. Burada da nakotne markayı dönen. Geliyor markanın şey herhal var askerlerin içinde. Tam kokur markalileri şarkı. Burada da an travor markalileri çeto. Sakay anlaştır. An ammena travor markalilerin mekte. Bakmayacağım, bakmayacağım. An anhanet Kappas Kristos Yedvor Kalustu Aşkari Bakçani. Agopos Arakyal Yev Yeyeçagan Şat Herinakner İşmarin Havaden İkisan Hum Yeliya Markari Orinako Kristos Anamades Kovandes Kuberçi Yeliya Markari Agopos Arakyal'ın Bir Tuttum Güsel Yerian Martin Osman Türkleri Yenkaga Pan Ağustos Bu yedi lira yerek tarif ve samiz Kanser Çiberas Habatars Yalavetes Yer yedi kanser Kuva Bu yedi Bu süreç İrbidu Mahakya Markayen Bir Markayen Yen Meşkut Kuda Kostu Yedon Kalisten Araç Yerian Bettekan Orası kentleri Yavuz Kutamı buluyor. Boş, Mesya'yı kalın araç yerleyen tek cekan. Onlar amalı, Arakyanları Aylar ve Mutyan Meran Murat Yuro Çapıçı'nın açması. Hristos Hristos İsa'yı. O, Kovan Esmur'un biçim ilk yerleyen yapısı. Aynı maskom, bu Kovan Esmur'un biçim ümer, Mülbesi Nakaçak'ın Türkiye'nin ilk besin yerleyen. Yediyan markaların haytni ikul mez kuraşako. Ambah kavuz iç, dev kapan çakın bir havalar siyap. Matkans ne çıkar zorukyan anır havasar. Yavaş soral yediyan markaların ir havati hoş zorukyan kankına zemel açer. İlk rem olinar dişmarin havalar siyap. Ammer kostov paget yedinkı. Yedinken Dırak İnşesuz, Harutgün Duvan Verenler'un Yer Mangov Pastasal Yedi. Karşamelov, Andes Ammes Numan Sovaragan Mahtarası, İç Beş Kıvırdayı Apopos Arakyalı. Kusti, Kur Deren Ayş Maktun Aş Beşi Soğuttu. Yeriyon Mahtaren, Barza Beş, Sirer Aslıcı. Ev anor zorluktan kalktı. Ev noracın jamanak, markaraya hayrı, sahubu, tesav, rusav olmak ikner, ir yere kayışur. Olter, kıragı mudetü çin, yere kayışur. Yorum, aşkteşi güdüğüler, aymasın, ormanıdır, kıragol, ujer, dev, astu zor, astu, kos kümüne. Yediyar konuşana gel, astu zor ambot. İç kökünü takdir, markayı boş hareketini ödeyeceğim. An, ağrını doğruyor. Kastiyarak vacil kağrını doğruyor. Yed avlet, cikme gel zor yanko. Aysarı hovan yedav, bana kanutyan inatı. Markarım, aşkarı, bana kalutyan, uçarutyan müdakmam. Antarktır çıkar. Yamana gin, İsrail'i maka olur. Fakat döner, dur, anlamak çek. Sakın, Antur Jumer, Kalkli, Kuyun Geçi, Hesap verin, Krabaş, İntaskı. Yer, Afkar, maka oluyor, tanık, şarkı, adamın, dinlere, korktu. Yerhal, Mevol, bu yediye markaların, Ben de yaşamadım, yavaş bir dokan kahretmez.
savun İsrail'i ve dükkan ve çıkan hansı ancak çamalar içe asfalt dükkanına. Kısmın kul haka buraya var, ancak alıp hamurcu çehap, aşk osteri, açlar, amisler, şarınlar, hoş ek tatil hansıları çehap. Kısmın kudacılı der bu haka buraya. Müdahal haka buraya. Devam duvar kutlar markayı yem bahçe. Ben Kur'an ile yaraştı yama para devam kol para çatsam konuşmaya mehabur. Bir halde hata olayım ki aşı olursan kutlar markayı. Ben oran aslı zor, kıraman ol, tatlı ve sağ, yer yaratı ve sağ, ay bol, ıntas. Yere bu destekleri, ıntan rabes ansıver, çünevat İsrail'i görüntü. Boş zamanı dans markaların Hakkıcı Hıraman o günahs diye Nerviye Çal takalıyım Mirakler oğlu Zavur Dümeç Kera başlıyor Selman'ı Rıhama Hakkıcı Zor günü Tuz kalama Geriye markaların Kendine Ros veren Rıhava Keç Ahi Mut Dört Kut Ayrı markaların hep Gelin ki Nerviye Çal Kardeş Hakkıcı Zor markaların Ağabey markanın öğretilmesi miyim? Koç bir arsadan cevap yedirken İster Yeriye markanın Vakfet zor Yetkrav zavası halinin Yevçetleri verdik Pansat ağaç et Bir panaskan Aspas verdikten Dragol panaskan et Ays Esnolopoğlu'nu askısan bu Anlına doğru aspas ilk Kamp ne aldı ayrı Lekiya markayı için sağ olun. Asmatayın asreşler ve besmeli ve hepe yediyen Kıraket, Vur, Ay, Oho, Süt markanını ötek ki kargo zelomuz anne. Aytanmenin Fedo Antilles takavrayı ve usav. Arak mısır kargı ve terasi. Orada şu doğu vansıya ve de alur. Aşk dışarı yalan. Sakayın, Şesafen, Tatlı'yı, Kuşan, Kıskatsal, Alp, Anaklar, Uvay Geç, Yeni Yeniko, Alp, İspanyol'un kutlarıdır. Tatlı'yı, Kabaklantlı, Kusatolu, Amar, Bankaren, Herasar, Kazan, Üstler, Yemşarlar, Yemende, Abi. Yeni Amarkaren, Mahçıdık, Savaş, Sevgi, Yeravlar, Aslıca, Bambu, An, Malmo, ve paslasak dediğimi. Hayal kıradan yedirici, domenu, çıkkırı şarkın, tüm geriye markayı, anasına halkıp geri hakkasınız. Bir dakika yıldın, mülüs tüpleri, kurum, şaka dokunu durdanın, kapatta, sonlardan uğradım. Tüm geriye markayı, şaka dokunu durdanı, o pek kavuştuğum, haçok çok ilerli olur. Kireler varmasın, kuş kuş gelin, artın mınatsın, devam otesin. Kora bedir, çek bir derdi zaman alacak. Kino, sev, dev asla beyin sırtlarını zorluktur. Kor gebotun yok, yüzü bu, beytin, mez, amen.